0: se o belle de ma para jazz.
1: Ebete chuchu masketela uyababona nawe banyeni ma chuchu masketela uyababona nawe banyeni ma ebete chuchu masketela uyababona nawe banyeni ma chuchu masketela uyababona nawe ba.